Danbaş göhterilme xoşavistu da lal. İro an bu vere bernamaya Suriye dediği dirok eda. Ve Juliana bu arama. Riya radio da lal. O xelika maya İro lesarta xasala heddin gire dayı parizgahayı hele be. Oren behevre ve taxe o diroka ve taxe o av taxa çın avdara o pçide naskirin en naskirin.

Teynabınaho maneni me pia ne deste maya me zere poremede ne gizere lapamede arak manen arak ezze çocuka de bi pera neşkin ferbedi çimane me de meje şeva Zerre mi de domani kaykeni, kaye domanan hesirmanen o hertim. Sere koyan de leti ben uhya işi inan. Heya heya, kuli beni zuri. Seke linga maketi negina neharde devreşira. Zuzaki kuli şahide mabi. Hona ki çekere Eylül'ü ne de bimara. Şiliye bivaro. Deste maya me çareme de bo. Demi veri, hız beni çimane me verdi. Hızır o kal ve jino zeri jü şevede. Şiliye vendena ma beni me lal. Laltina ma sirota şevede manena. Rüye ma ben o kutuyu de şikayı. Çime şevede deru dormeye ma cehennem. Adır var eno. Ma berbenime. Çime ma ze peskuviyake birindara neşkin avazdu neçirvanan dest. Beçare menda. Çime ma, çime dayı. Ez kaydı resmanı siyahı sıpiyan, ne ben arayına. Va zaman, vakti var yayışı şiliyede bimanu. Va dızdı bebe, vazdı zere şevede. Astaran bitirir rüya asmenira. Derman eme, deste maya me bo, çare me de. Sereme de bo. Ve lazım niyo şodren aşeve kat çine bo. Ma o asmeni heval bime. Astareye ki roştia çimane ma be.

yaşamak için aramızda Adem'le Havva'dan beri ekilen kara çalıların dökülmesi, yükselten kuralların kaldırılması gerekir. Bunun için ilk sınıf, ilk hakim, yalancı ve zalim erkek

Sarukumara Türkiye Recep Erdoğan İroroja enile Kasambole de hevdidina hayali gel Saruk Vaziri Lübnane Nawaf Süleyman da kote keskiriya ko dispeş khariya ko diplomatik at Türkiye bu komuz gora kırna gavlu hi arami Lübnane ver davamı var Erdoğan bakışan Sarku gelin diyemezi ako piş hastana perver de hiya oku jirantiya ka baş behez o hafsengi adına bara Beyrut'u şamide کود کوپر جوان دین هری می دیا و تکس کریا کو اوجی ای پشت گره یا مرووی و کش پیدا آناش بو کو لبنان بردوام دکه.

De önce ama Ruder'in kurudun etrafı keda kodu İrurca inek ol saran sarı Suriye Şamiji hum sevnizi ki devre ko Bir al kavmi her hafta kusi filan birin darbuna Kodun avuan deji çar zaruk u dujinci hebun Tim personal sivil disvardana kodu Ruder'yan da kirna İcbu koda bir kirna ka alohiya cihe Ruder'an khabiti Haruhaj timin ko Ama bu lansı ya kuna fıkhaşkhane ile khaşkhane ya ku qayrı ya birindar ve kustuna O leharani ya ku bijişki ye pevisti jwana jiye dabin kirna.

Bizim hevlenmez bir gün o zelubi kumare Recep Tayyip Erdoğan buçu. Ama Erdoğan bu kurserde makonu ya bir Suriye'ye. Hakkar yama deko bir hesabı berkut ve Suriye'ce şeran durduğuna. Ankara sırı kumara ku Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan ku fişçi hafditin akha ya bir kertika ku bir sırı kumara Suriye'ye. Ahmet Şehir'e ku dabar ya peşer uja tekiliyen her duyku. Valla piyanın siyasata her imedeci ku da huyanın gelek girin kağıdana. O da bir hevri peyda. Ko asta ko heri bilendu pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şomiji pektina u mijara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tek u şina hafkara le deji terori u lehiya sinuran hatiyen bıxandı. Ami e pişti gireya ko gali Suriye berdama bike u dakhiyani afirmide ye pişti ko hevrikine de hata diyar kirin. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya xa ya mirubi ya ko li ser ko bingaha Keşket maaş bu gelin Suriye ve binafıra bedumina. Sevgi Erdoğan, anzıman. Kutirki jiko bir yar ya ako. Da bir persiyar ya bir persiyariyen fayin ku duvari jnu veci avakırın Suriye'de ji. Hez kirna ka bin saziya ve o bilind kirna ka asta. Rahfaya gelin ve ji bide ve cihbina. Erdoğan bakışan şeyser ku perwendiyen piwendiyen bir uki çandijiyen her duğu olatanda. Biz nişan ki. Kojbu kohifkar ya bu Suriye reji ko duvari avuri jivaki deji çandini reji hen ko baştır bize. Deko mekanizme yin ko hafare ba vina ko lazandı. O giringi ya ko derketin aşı şerin herimi.

Mirov birin akrwana kinu Yakub geradlar ya zbu xalke ko da xazen va garam bajarehimse ve ko serpeshkiyar ya farzgaha edle bireva be yakrubare jvaki o karkaren karwana kinu ya va geradlar ya bira xistiya zbu ko va kustna hejmara ki malbata ko ko karwana ji ko da xazen va garen davre xayen ko resen bajarehimse Ev yek ajde çerçovaya havaldanın berdavamda deş bu ko. Bişgira kirina ko vagar dildar u avliyye ji ya xelkeji. U havaldanın ji ko de verdavam kirin u de piskirin kirin iru ji qoğuna xaya kemin u kirvana da spey kiriya ji heşt malbati da bun. U ko bir yar ya ji da ji ya kishik şandiya u qoğan u xa ko duyemi ji ruja yekşemeye. Bir vakıstına bir suçar mal batacı bir davi bir beda ko hiç mara geçti ya mal bata ko cive kervane suman diya ko buna bir hiç de sordu mal batacı reve beri akar ubarı cıvaki o kar karan tek eskiriye ko avcı hef hengiye kağılı gel aliyen perverde dara o berdavam dikken ücbu ko hesim kariyari nefsiye ko vergera dıldariya o da bir kirine kapıştıkıra yapıyıstı ücbu mal bata verdi gelin Da ku av yeka jî bibe ku alî kariya dixurtkirineka aramiya wan û şînekirineka wan rûvegera û ewrehî bibe devrê wan ên ku resend.

Ver onu döne ömre keş ye kedreştire belki beni deldin ye bar kimsin abamene. Devattır sev emri neştin ye rakiyen pişi canı kucamel hareke bekiyen. Vakti kemi dakındala bu geçi demirini kılık kılık yapıyorum kucağı zelabam bana. Bingirde esmer üzeri.

ki şevey lale zeneba mene elem şemşi kim şunda lurandır haberdar eder güşe da komişti lati be zeneba mene eger nim şemşinda den ney tesirli bakir zaru ki şeşme ki bit kavar.

havalıydı sermira traktörü patojedel baltı bin birindarım ne birindarım Rey çarcar amirine kudu kazım ne kedi be mezele be ne demirim leyle Egol kudunum temayimi jidle eci insanım Acem be aleme çekiri giş doğru emine rüş müdü gavrana Gül kudunum kayna çelike gavrana Az müslümanım Zeynep'im ben şu

Arı aradım kısmete her yazarı. Lecu kerisken bile kavcı her yaktık çine peş adını. Arı aradım kısmete kurmuk eze çöleve. Diyata kapılın

eve veriyor, kuş veriyor da havadaki zedatire o hafara beymiş andı. Oliver, hem geçin tabi helik ama ya iro. Ejuliyana bura bu. Riyarat yo denal. Gelik ispaz, çubukum terkirin ama. Uhettim, hundi kefi khaşi değerli miyim?

vraiment ce qu'il ose le réclamer Recep Tayyip Erdoğan Gülçe. Ama Erdoğan bu kurserde makanoya ve Suriye'ye. Hafkar yama deko ve hesabı ve kudu ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara zırık olarak o Türkiye'ye. Recep Tayyip Erdoğan ko fişçi hafditin akha ya bekertika ko besarık kumara Suriye'ye. Ahmet Jahir'e ko tabariya peşer uja tekeliyen herdu ko vala piyano siyasata herimedeji ko da huyanı gelip girin ka dana. O da behavit neydi? Ko asta ko heri bilendu pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina u mijara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tek u şina hafbara le deji terori u lehiya sinuran hatiyen bıxandın. Ami ey pişti gireya ko gali Suriye berdama bike u dakhiyani afirmide ye pişti ko hevrik ne de hata diyar kirin. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya xa ya meruvi ya ko li ser ko bingaha Keşketin ağacı gelip Suriye ve binafıra bedumine. Serüke Erdoğan, anzıman. Ko Türkiye'ci ko bir yer ya ako, da bir persiyar ya bir persiyariyen kaydın ko duvarı jungeci abakıdan Suriye'de ji eskirine kabın sazıya ve o bilindirine ka asla rehvaya gelip ji bir dağbe cihbina. Erdoğan bakışan ji ser ko pervendiyen pevendiyen bir rüke çandıcıyen her doğu olatanda biz nişan ki. Kocbu kohufkar ya bu Suriye reji kodu vali avuri jivaki deji çandini reji henko baştır bize. Deko mekanizme yinko hafare ve vina ko lazandı. O girin diyako derketin aşı şerin herini.

Kamara adası nişan diken ku FG hevdetin adına vera zirru Kamara Erdoğan o zirru Kamara Suriye Ahmet'i şerrede jüde karabı ben halka kako vera çarxana yediye diru gelajide hamam peşdeji. De çarako

Dan boş gahlare mahşavistu de lal. İru ambora vernamaya. Ponkul ser efini çizanen. Ajul yana borama. Riya radio de lal. U khalakama ya iru. Lisa roşen aburi u çandani li çiyayi kurmeş. Verem hevre nasbikin. Çiyayi kırmış, jiberi de jibi çandiniye navdare. Liberi gülpuri endare gündeki ku çandiniye jiber de hal hazar salda hatiye naskirin. Lesir demin Yunani, Romani, Bizansi jiko navçaya bakuri ruş avayi helebi jik kırmış jiko de navda bi çandiniye zeytuna urezulku tene jikilekke çandiniye de navdar bu. U başta jidine zeytuye kumayi jiko. Deharlat ya ve rauşa aburi.